0: Analog. Analog. Analog.
1: Analog. Analog.
2: 97,5.
1: Schwäbisch-Hall.
2: 104,8.
0: Kreilsheim. I love Tewitz.